0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke.
1: Müslümana maddi manevi işkence ve eziyet eden kas katı kafir topluluğuyla onlara direkt endirekt destek veren, psiko destek sağlayan, alkışlayan, onaylayan olur izni. Orta Doğu'da veriyorlar bugün. İsrail'e olur onay veren, izin veren birçok Yahudileşmiş Arap toplumu var. Toplumun liderlerini kastettim. Halka hürmetimiz var. Allah diyor ki o peygamber kadri Siyonistlerle aynı cehenneme tıkayacağım sizi, ben aynı cehenneme. Ben Allah olarak söz veriyorum. Sizi onlara göz kırpan, onları palazlandıran, destekleyen, onları güçlendiren, size dikkatli olun lütfen. Özellikle ekonomik konuda onların kesesine, kasasına giren mevzularda biraz daha seçici olun. Elinizde isimler olsun, rakamlar olsun. Çoluk çocuğa benzer şeyleri önerin. Size dikkat edin sevgili kardeşim.
2: Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir.
3: Ebu Abdullah, Cabir İbni Abdullah, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Übeyde'yi, Allah ondan razı olsun, başımıza kumandan tayin etti ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir deriden yapılı bir kap dolusu, bir dağarcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Übeyde bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurma ile nasıl geçinebiliyordunuz diye sordular. Cabir, o hurmayı çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de o gün geceye kadar o bize yeterdi. Değneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet deniz sahiline geldik. Önümüze büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber balığı olduğunu öğrendik. Ebu Übeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez dedi. Sonra biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz. Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Übeyde bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek kaburga kemiğinin altından geçti. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde Resulullah'ın yanına gidip olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir şey var mı? Bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Resulullah'a bir parça gönderdik. O da yemiş oldu.''

Ayşe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse alacaklısından alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise vallahi yapmam diyordu. Onların yanına çıkan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden diye sordu. Alacaklı da, buradayım ey Allah'ın Resulü. O nasıl istiyorsa öyle olsun dedi.

0: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.

sevdik seni ey sevgili, ey hilkatin en has gülü, ıtrından mahrum olanlar vallahi ölüdü.

0: Numan İbni Beşir, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Karnını doyuracak kadar adi hurma bile bulamadığı günler oldu.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
2: Son nefeste de diyor Allah senden adımı anmanı istiyor. Men kâle âhire kelâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cennet. Son nefesinde de Allah diyerek çenesi kapanan kişi adımını cennette bulur. Cennete girdi diyor Peygamberimiz. Girecek, girebilir, girmelidir gibi böyle bir yani isteğe bağlı sigorta türünden açıklama yapmıyor. Evelallah cennettedir. Allahu Teala ömrümüzü Rabbimizin rızasına muvaffak geçirmek nasip etsin. Sonunda da son nefeste o mübarek ismini zikrederek hem de böyle arkadaşlar sıradan bir ölüm değil. Şehitlik mertebesinde Allah'ın şehitsin. Bu kişiye, bu hanıma, bu beyefendiye ölü demenizi yasaklıyorum. O benim şehidimdir. Diyeceği şekilde Allah'a kavuşmak nasip eylesin. Ondan sonraki aşamalar kabir, mahşer, sırat, cehennem ve cennet diye son durak. O süreçte de Allah-u Teala bize zor adresleri gösterir.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Cabir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, cennete veya cehenneme girmeyi gerektiren haller nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşarak ölen de cehennemi boylar." buyurdular.

Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında.

0: Allah'ım, kulun, Resulün, ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaad ettiğin makamı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Bir nebi kavmi adına, bir resulü de ümmeti adına mükafatlandırdıklarının en faziletlisiyle bizim adımıza onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametliler merhametlisi! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle. Allah'ım, salavatının en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerinin artmasını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, makamı öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği ve Efendimizin memnun olacağı, sana olan yakınlığını artıracağın makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle. Allah'ım, nübüvvetini işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini 7. kat semada bulunan mukarrabun melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yükselt. Makamını mukarrabun makamının da en üstününe çıkar. Allah'ım, bizi onun sünnetiyle canlandır. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah! Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olan zatlara, yer ve gök ehlinden olan bütün meleklerine ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Allah'ım, beni, günahlarımı, ana babamı bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, beni bağışla, bana merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır. Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kullarının efendisi, şerefli rasullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine değin inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlarda bitenlerin sayısınca, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Ala'daki makamını çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir bu salat. Allah'ım, rahmetin hası, mülkün iki mimi ve dal harfinde işaret edilen bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak, yeter olduğuna senin hükmetmen hariç sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç getirensin. Allah'ım, hidayet güneşlerinin en güzeli ve nur bakımından en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve daha tertemiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Süreyya Sebre İbni Mabet el-Cüheni'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 7 yaşına gelen çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. 10 yaşına vardıklarında kılmazlarsa dayak ve bunun gibi şekillerle cezalandırınız.

0: Hay Allah!
1: Diz çök kafir diyecek Allah. Diz çök! Adi adam diyecek. Secdesiz herif. Diz çök! Casiye diyor Kur'an. Hemen diz çökeceksin böyle. Külle ümmetin casiye. Tüm insanlık, tüm toplumlar, tüm topluluklar diz çökertilecek diyor. Sure-i Casiye var Kur'an'da güzelim. Diz çök! Hadi çökme bakalım. Çökertileceksin. Müslümanlara yaptığın eziyetten dolayı böyle ceza çekiyorsun. Hemen aklınıza Myanmar geliyor. Gazze aklınıza geliyor, haklısınız. Rabia işareti 12 bin şehidin verildiği, modern firavunların sokaktaki keklik gibi avladığı Müslümanlar ve onlara eziyet edenler aklınıza geliyor. Geliyor da geliyor işte canım. Kabil sokakları, Afgan dağları aklınıza geliyor, Orta Doğu. Onlar zaten arkadaşlar naneyi yedi. Onlara onu yapanların çıkarı, kurtuluşu yok. Neler yaşayacağına, yaşatılacağına Allah gösterecek.

0: sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.
1: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Bakî mezarlığına giderek şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey, yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım, Bakî'ül Gargat mezarlığında yatanları bağışla."

0: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamberimiz ona had cezasını vurunuz buyurdu. Ebu Hüreyre der ki, bizden eliyle, ayakkabısıyla ve elbisesiyle vuranlar oldu. Cezasını çekip dönüp giderken topluluktan bir kısmı Allah seni rezil etsin dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle demeyiniz. Böyle demekle onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular.
1: Mekke efendim.

Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım, seni arar ruhum, seni anar kalbim, başkasına değil, sana muhtacım, başkasını değil, seni çağırırım, başkası yaratılmıştır, sen yaradansın, başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzünü, başkasına rağbet ettirme kalbini.

Bakın, hayatınızın en verimli günlerine geldiniz. 50'yi devirdiniz, 60'ı devirdiniz. Bakın artık yani sesiniz olgunlaştı, hareketiniz lokum gibi oldunuz. Bu döneminizi daha güzel kullanın ne olur. Hanımlar siz de öyle. Siz de öyle. Bakın olgun bir hanımefendi oldunuz. Yavaş yavaş sevdiklerinizi cennete veyahut da ahirete gönderince, ahiretin olumsuz tarafını söylemek istemiyorum. Onların ölümünden bir duygusallık sizi yakaladı. Ölüme daha çok inanmaya başladınız. Hesaba daha çok inanmaya başladınız. Sözünüzü acaba gıybet mi olur? Acaba gönlümü kırarım diye select etmeye, kalburun eleğini daha sık tutmaya çalıştınız. Hepiniz Allah'tan korkmaya, bir daha çağırıyorum ya. Ben de korkuma, korku dozumu, takva dozumu, utanma dozumu, haya dozumu ben de artırayım. Onlar da, siz de artırın ya, yeter artık ya. Hayat bitiyor. Hayat bitiyor.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi veda hutbesinde şöyle buyururken işittiğini söylemiştir. Ey insanlar! Allah'tan korkunuz. Ona karşı sorumluluk bilincinde olunuz. Yolunuzu onun kitabıyla bulmaya çalışınız. 5 vakit namaza devamlı ve duyarlı olunuz. Ramazan orucunu tutunuz. Mallarınızın zekatını veriniz. Sizden olan Müslüman yöneticilere itaat ediniz ki, doğruca cennete giresiniz.

Şuara Suresi 80. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.

0: www.mekkefm.com
1: mekkefm.com.
2: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
3: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Talha, hurmalık bakımından Ensar'ın en zenginlerinden idi. En sevdiği malı da mescidin karşısındaki Beyruha denilen hurma bahçesiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi. Enes sözüne devamla dedi ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyi olan hayra ve cennete ulaşamazsınız. 3. Ali İmran 92. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ya Resulallah, Allah sana sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en iyiye erişemezsiniz ayetini gönderdi. Benim en sevdiğim malımsa Beyruha adlı bahçedir. O Allah için sadakadır. Allah'tan onun sevabını ve ahiret azığı olmasını dilerim. Burayı Allah'ın sana gösterdiği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aferin sana! Bu ne kârlı ve ne iyi bir maldır, dediğini işittim. Fakat ben bu malı akrabalarına vermeni uygun görüyorum, dedi. Ebu Talha, öyle yapayım ya Resulallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Şu insan edebi, hayası, hicabı, namus değerleri bayağı yıprandı. Ne olur biraz tatlı tatlı nene edasıyla, dede sevecenliğiyle biraz Allah'tan bahsedin. Ne olur yalvarıyorum ya, biraz Allah'tan bahsedin ya. Askerlik hatıraları kaç kere konuştunuz, atın çöpe gitsin artık ya. Geçirdiğiniz kazalar, yaşadığınız heyecanlar, filancanın sana dediği, sen ona sokuşturduğun laflar, rampada aracı sollarken yaşadığın heyecanlar falan filan. Geçin şoför hikayelerini, geçin çocukluk hikayelerinizi. Ya şu insanların gömeceksiniz, gömüleceksiniz. Ebedi ve ezeli olan Allah'tan bahsedin. 6666 ayet Kur'an'dan bahsedin. Ya her yönü birbirinden mükemmel Hazreti Muhammed'den bahsedin. Bunu bir çığlık olarak değerlendirin. Bunu bir yalvarı olarak değerlendirin. Ya ölüp gideceksiniz.

Ebu Ümame Suday İbni Aclan el-Bahili'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Bir, Allah korkusuyla akıtılan gözyaşı damlası ve iki, Allah yolunda dökülen kan damlası. İki iz ise bir, Allah yolunda çarpışırken alınan yara izi, iki, Allah'ın emrettiği farzlardan birini yerine getirirken meydana gelen izler. İrbat İbn-i Sariyete'den, Allah ondan razı olsun, gelen hadiste şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Bu konuda pek çok hadis bulunmakta olup, ayrıca Tirmizi Fezailül Cihat 12'de, iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz. İki, Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.

Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dünya tatlı, manzarası yeşil, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu başkalarından alıp size verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının içine düştükleri ilk fitne kadınlar yüzündendir.

0: Ebu Said Hasan el-Basri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ayiz İbni Amr, Allah ondan razı olsun, Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve, "Oğlum, ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, iş başındakilerin en kötüsü, idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır," buyurduğunu işittim. "Sakın sen onlardan olma," dedi. Ubeydullah İbni Ziyad, Ayize, "Otur yerine. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin," dedi. Ayiz İbni Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi: "O ashabın içinde kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler onlardan sonra ve onlardan başkaları arasından çıktı," dedi.
1: Sen bundan sonra dilinden kelime-i tevhidi düşürme Yunus. Senin zikrin la ilahe illallah olsun. Hatırından çıkarma ki zikrinden gayrı dili terbiye edecek yoktur. Âli içine çıkan da içinden zikret. Kişi kendi başına ise zahiren zikir.
2: Ya Hakem, ya Hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.

Ebu Ümame İyas İbni Sâlebe el-Hârisî'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti haram eder. Bir kimse dedi ki: ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şey ise, deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun, yine böyledir buyurdular.

0: Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin ver.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Yani o da elinin emeğinden yerdi.

Hazreti Muhammed'in yönettiği bir toplum yılbaşı kutlar mıydı? Kutlayanlar onun toplumu değildir. Hazreti Muhammed Mustafa başımızda olsaydı çam süsler miydi? Hindi alır mıydı? Böyle bir etkinlikten en ufak bir etkileşim yeni yılı tebrik eder miydi? Hangi peygamberle çalışıyor? Hangi dine mensup olduğunu iddia ediyor? Hangilerine kardeş, hangilerine dost, hangilerine düşman diyorsunuz? 300 bin boşnağın canına okuyan Hırvat'la Sırp'la eğleniyorsa bir boşnak canı cehenneme, kusura bakmasın. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Johnny ile aynı günler kutluyorsa Orta Doğu'dakilerin canı cehenneme, kusura bakmayın.

Cerir İbni Abdullah, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim demiştir. Yumuşak ve kolaylaştırıcı davranmaktan mahrum kalmış kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış olur.

Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

0: يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المجتبى، طهير قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Abdullah İbni Amr İbni As, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelerek Allah'tan sevabını umarak hicret ve cihad etmek üzere sana biat ediyorum, yani siyasi otoriteni kabul edip elini tutuyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ana ve babandan hayatta kalan var mı diye sordu. Adam her ikisi de sağdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'tan ecir ve sevap kazanmak mı istiyorsun diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön, onlara iyi bak buyurdu. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir: bir adam Resulullah'a gelip cihad için izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anan baban sağ mı diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babana dön, onlara iyi davran buyurdu.
2: www.mekkefm.com

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Elini sallasa 50'siyle yatıp kalkıyor, özür diliyorum. Allah'a mudarasız, kitabına ve Habibine ilgisiz, firi bir tip. Diyor ki Allah, her yönden beni iyi dinleyin, beni iyi dinleyin. Tuzağa düştünüz, tupaya geldiniz. Kolay kandırılıyorsunuz. O da insan, bu da insan diyorsunuz. Değil. Allah buyuruyor ki, her yönden mükemmel ve çok hoşunuza giden bir erkek de olsa imanda sorun, ibadette sorun, ahlakta sorun ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kriterlerinde sorun varsa diyor Allah, sakın kız.

0: Ya Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.
2: Cabir'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zulümden kaçınınız. Çünkü zulüm kıyamet gününde karanlıklar gibi karşınıza çıkar. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helak etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya yöneltmiştir.
3: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
4: Taptaze altın tendere benzer bu yiğitler, inmekte çevrelerine ışıktan demetler. Sonsuzdan gelen ilhamla doldukça dolmuşlar, Hızır'la arkadaş olup sırlara dalmışlar. Bir büyülü Kevser'le meğer hepsi de mest imiş. Belli gözlerinden her biri bir sırra ermiş. Tufanlar gibi heyecanları var, hiç dinmez. Polat gibi yürek taşırlar, korkmaz ve sinmez. Bilir cihan bunları, belli beldesi köyü, çehrelerinde fethedici gizli bir büyü. İşte dehalara denk bu parlak ferasetler, horozu çoktan ötmüş bir kutlu şafak bekler.

Gurbette günler geçmiyor, dalımda çiçek açmıyor. Gönül yandıkça yanıyor, yetiştirin Muhammed'e.

Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm.

Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözleri.

0: ki efendim.
1: Vahzerhum diyor Allah. Uyanık olun. Vela tehinü fiptigail kavm. Dost gözüken sapı bizden olan baltaların ve direkt düşmanların takibinde olun diyor Allah. Ya gerçekliği göstermeyin. Uhud gazvesinin ikinci safhası bu. Vela tehinu, gevşeklik göstermeyin diyor Allah. Beni iyi dinle, beni kafanı kaldır ve iyi dinle. Ben şaka yapmıyorum. Vela tehinu, vehen gevşeme demek, salma demek, kadercilik demek. Kadere inanmak ayrı şey, kaderde ne varsa o olur deyip yatmak ayrı şey. Allah her şeyi programlamıştır. Allah'ın kontrolü, bilgisi ve kontrolü ve programı dışında Allah'ın bilgisi, kontrolü ve programı dışında hiçbir şey olamaz. Bu kesin.

Seleme İbni Ekva'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse kibirlene kibirlene zorbalar grubuna kaydedilir. Böylece onlara verilen ceza ona da verilmiş olur.

0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: Übey ibn Ka'b Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın, çok anın. Birinci sure üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi gelecek. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar, buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavata ayırsam uygun mudur diye sordum. Dilediğin kadarını ayır. Ama fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur, buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım, dedim. Dilediğin kadar yap. Ama fazlalaştırırsan senin için hayırlı olur, buyurdu. Ben yine yaptığım duaların üçte ikisini sana salavat getirsem yeter mi diye sordum. Dilediğin kadar yap. Ama arttırırsan senin için hayırlı olur, buyurdu. Öyleyse ben de duamın hepsini senin için yaparım deyince, o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kâfidir ve bütün günahlarını da bağışlar.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
3: Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayağı, sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran, sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Adi İbni Amir'e, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir kimseye tahsildarlık görevi verdiğimizde, bizden bir iğneyi veya daha büyük bir şeyi gizlerse hıyanet etmiş olur. Kıyamet günü o malı hırsızlık etmiş olarak getirir. Bunun üzerine Ensar'dan siyah renkli bir adam ayağa kalkıp, sanki ona şimdi bakıyormuş gibiyim, "Ya Resulallah, bana vermiş olduğunuz tahsildarlık görevini geri alınız." deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ne oldu?" buyurdu. Adam da, "Söylediklerinizi işittim." dedi. Peygamber Efendimiz, "O sözü şu anda da söylüyorum. İçinizden birini herhangi bir tahsildarlık görevine memur tayin edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin. Çalışması karşılığında ona verileni alsın. Yasaklandığı şeyden de uzak dursun." buyurdu.
2: Bildik, gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mana duyar ise.

öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azade eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir iki lokma ve bir iki hurma ile kapılardan savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul, muhtaç olduğu halde iffetinden dolayı dilenmeyen kimsedir. Buhari ve Müslim'in diğer bir

Rivayetlerinde ise şöyledir. Kapı kapı dolaşıp birkaç lokma, birkaç hurmayla savuşturulan kimse yoksul değildir. Belki hakiki yoksul, kendisini geçindirebilecek mala sahip olmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir.

Cündüb İbni Abdullah'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlardan bir müfrezeyi, müşriklerden bir kavme göndermişti. Bunlar, müşriklerle karşılaşınca, müşriklerden bir adam, Müslümanlardan istediğine saldırıp öldürüyordu. Müslümanlardan bir kimse de, onun boş bulunacağı bir anı gözlüyordu. Bu kimsenin, Üsame İbni Zeyd olduğunu konuşup duruyorduk. Üsame, kılıcını çekip, adamı öldüreceği sırada, o kimse, "La ilahe illallah, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur," dedi. Fakat Üsame onu yine de öldürdü. Peygamber Efendimiz'e müjdeci geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ordunun durumunu sordu. O da olup biteni kendisine haber verdi. Hatta Üsame'nin ve o adamın durumunu da anlattı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi çağırdı ve ona "Adamı niçin öldürdün?" diye sordu. Üsame, "Ya Resulallah, o adam Müslümanların canını yaktı, falanı filanı öldürdü," diyerek birkaç şehidin isimlerini saydı ve sözüne şöyle devam etti. "Ben onun üzerine yürüdüm. Kılıcı görünce, La ilahe illallah," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Öyle diyen adamı öldürdün mü?" diye sordu. Ben, "Evet," deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" dedi. Üsame İbni Zeyd, "Ya Resulallah, Allah'tan beni bağışlamasını dile," dedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah diyen adam, kıyamet günü karşına geldiğinde ne yapacaksın?" demekten başka bir şey söylemiyordu. Hep bu sözü tekrar ediyordu.

0: tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Ne zaman onlar kendi isteğiyle imanına zarar veren tüm eylemlere girdiler. Eğer içki imana zarar vermeseydi yasaklanmazdı. Faiz imana zarar vermeseydi haram kılınmazdı. Açık gezmek imana zarar vermeseydi Nur ve Ahzab suresi hanımların örtülmesine hiç temas bile etmezdi. Kumar imana zarar vermeseydi diğer haramlar hepsi arkadaşlar. Allah böyle bir imanı korumak için bu tür yasaklamalar getirmezdi. Niye kulunun özgürlükle kısıtlasın? Eğer imanın beslenmesi ve ayakta durması namaz ile olmasaydı, zekat ile olmasaydı, cihat ile olmasaydı, davet tebliğ ile olmasaydı, zikrullah ile olmasaydı, bu güzelliklere Allah-u Teala niye kulunu bu kadar yıprasınıyorsun? Bunlar imanı besliyor.
2: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durup kaçan kimsedir.

0: Ya Mukit, ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorbalar ve kibirli kimseler var dedi. Cennet ise, bende ise ihtiyaç sahibi yoksullar ve zayıf insanlar var dedi. Bunun üzerine Allah, onların çekişmelerini şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Mekke FM.
1: Alçalmana da sınır yok, yükselmene de sınır yok.
2: Biz meleklerle hayvanlar arasında bir geçiş unsuruyuz. Aşağıya inersek ahıra doğru ineriz. Altta bir ahır var, üstte insanlar var, tabandan ötede melekler var diyelim. Eğer arkadaşlar o bulunduğunuz yerden aşağı bakarsanız ahıra düşersiniz. Onlar da sabah namazı kılmaz, sende de yok. Ona da homurdayak yersen besmele bile çekmesin ekmeğin aşına. Aynı dalış. Allah'ın adını anmazsın. Seccadeli aran pek muhabbet değildir. Onlar ürür, meğler möğler. Sen de ne bileyim mübarek Kur'an-ı Kerim alıp da Bismillah. Ve kâliyü kûnû hûden evne sarat demezsin. Aşağı bakarsan ahıra düşersin. Yukarı bakarsan Cebrail'e miraçları zorlarsın. Öyle bir varlıksın. Öyle bir varlıksın.

bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım. Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi. Arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine.

0: Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren Nebi ve Resullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, Nebiler, Resuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi, son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline, gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.
1: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üvey oğlu Ebu Seleme Abdullah İbni Abdülesed'in oğlu Ebu Hafs Ömer şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanında dolaşıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye. Ben de bundan sonra devamlı bu şekilde yemeye devam ettim.

Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.

düşüneceksiniz. Ölüm var, ahiret var. Bu azgın nefsi frenlemenin, dolu düzgün giden bu hayatı sorgulayıp durdurmanın, faydalı olana devam, zararlıya son demenin yollarına bakmak zorundasınız. Öyle bir özgürlüğün içindesiniz ki, ayıplar artık ayıp listesinden başına bir kek olmuş, kayıplara kayışmış. Müslümanlar bile birbirini ayıplayamaz, samimi şekilde uyaramaz hale gelmişlerdir. Allah diyor bunu. Seni kimsenin görmediğini mi zannediyoruz? Arkadaşlar, takip altındayız. Dikkatli olması lazımdır. Kendimizi gözden geçirelim.

Yine Ebu Hüreyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annendir buyurdular. Adam, ondan sonra kimdir diye sordu. Resulullah, yine annendir buyurdu. Adam tekrar, kim gelir diye sordu. Yine annendir buyurdular. Sonra kimdir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, babandır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetinde, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir sorusuna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annen, annen, annen, sonra baban, sonra da yakın akrabalarındır buyurdu.

0: Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 40 çeşit iyilik vardır ki, bunlardan en üstünü, bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse, o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar.''

Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Semüre İbni Cündüp'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cehennemliklerin bazıları vardır ki ateş topuklarına, bazılarının dizlerine ve bellerine, bazılarının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.

0: Oku diye başlattı dinini. Yazmaya yemin etti. Asla bilenlerle bilmeyenler bir olmaz diye ayet indirdi. Kaleme yemin eden bir dinin çocuklarısınız. Oku diye namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan, zikirden, cihattan, tesettürden, alkole, faize, şuna buna, zinaya haram demeden evvel, hiçbir şey demeden evvel Allah oku dedi. İkra ile geldi o. Elinde salladığı ilk emir oku oku. Ey çölün çocukları okuyun. Ey Orta Asya'nın evlatları okuyun. Ey Batı'nın köhne zihniyeti okuyun. Önce okuyarak Allah'ı öğrenin. Yaradan'ı öğrenin. Kitabını öğrenin. Cennetin cehennemin yolunu öğrenin. İnsanlığı öğrenin. Tabiatı öğrenin. Coğrafyayı öğrenin. Okumayanlara yazıklar olsun. Müslüman olduğu halde kendi kitabını bilmeyene yazıklar olsun.
1: Bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse bir hastayı veya Allah rızası için din kardeşini ziyaret edip halini hatırını sorarsa, ona bir melek şöyle seslenir: Ne mutlu sana, ne güzel yolculuk, cennette kendine bir yer hazırladın.

0: Allah.
1: Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vecheye, biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu an, yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öves gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

halklar.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem, bende zorba ve kibirliler var dedi. Cennet ise, bende de zayıf ve yoksullar var dedi. Bunun üzerine Allah aralarını şöyle halletti. Ey cennet! Sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Seninle dilediğime azap ederim. Ben ikinizi de dolduracağım.''

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Onlar benim düşmanım. Beni sevmezler, kitabımı sevmezler, Kâbe'mi sevmezler, peygamberimi sevmezler. Sizi de İslam'dan dolayı sevmezler. Allah'ın düşmanları sizin de düşmanlarınız. Sizin düşmanınız benim de düşmanım diyor Allah. Adam düşman arıyor. Arıya arıya Allah'ı buluyor. Allah'a göremediği, Allah'a güç yetiremediği için Allah dedirten bir peygambere çöküyor. Allah'ı bulamayınca Resulünü, o gidince Allah diyene çöküyorlar. Asıl düşmanlar Allah'tır bunların ya. Allah'a düşmanlıklarını Allah diyen ve dedirtenler üzerinden uyguluyorlar. Onun için Allah çok. 12'nin 12'sinden bir hedef gösteriyor sana. Allah'ın da düşmanı, sizinle düşmanınız olan kimseleri ne yapacaksınız? Sindireceksiniz. Gıkları çıkmayacak. Türkiye güçlü bir ülke, oynanmaz onunla.

0: Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi.
1: Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç ölçek arpa karşılığında zırhını rehin bırakmıştı. Ben, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi, yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Enes der ki, Peygamber Efendimizin 9 evi bulunuyordu.

Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat, ölmek hayırlıysa beni öldür desin.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdu mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
2: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
3: Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.

0: Sizin yeriniz burası.
1: Sehl İbni Sa'd Es-Saidi'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dünya sivrisineğin kanadına denk bir değere sahip olsaydı, Allah hiçbir kâfire dünyadan bir yudum su bile içirmezdi.

Afrikalı çocuk, ölmeye çok az bir zaman kaldı. Gözleri kaydı nefretle bizden. İçi aydınlı kapkara yüzden. Özürler, özürler, özürler diliyorum. Vücutta su kalmamış, kan çekilmiş bedenden. Hangisi zayıf ise o kopuyor gidenden. Anneler melil mahzun bırakıp da giderken, hepsi beraber olup mutlu olsa olmaz mı? Habersizlik aç kalan kardeşimizden, merhamet firar etmiş şu kalbimizden. Çok uzakta onlar Türkiye'mizden. Kalbimizin derununu açsak olmaz mı? Nerede medeni dünya? Soruyorum nerede? Menfaatsiz yardıma koşsa ya bir kere de. Karabatak kuşu kadar bir değeri verse de, kanayan şu yarayı sarsa olmaz mı? Obezite ne demek? Onlar hiç bilmediler. Hiçbir gün doya doya ekmeği yemediler. Bazı yemek ayırıp bazısını sevmediler. Onları sevindirsek, aç doyursak olmaz mı? İnsanlıktan utandım, yere çaldım yüzümü. Kan çanağı oyuklarda hep gizledim gözümü. Çok geç kaldım, döve durdum dizimi. Çokça yardım salıversek olmaz mı? Ey uçaklar, kalkın gidin hiçbir yolcu almadan. Doldurunuz depoları erzak burada kalmadan. Dönmeyiniz o gül yüzler sevinç ile gülmeden. Silah değil merhametle hep dolsanız olmaz mı? Kriz vurur, yerden kalkmaz başımız. Büyük büyük afetlerle dinmez olur yaşımız. Kalmaz ki bu dünyada ebedi yoldaşımız. Düşenleri kaldırsak, bir de sarsak olmaz mı? Elim böğründe durup ağlama. Gözyaşınla yüreğimi dağlama. Çalış, kazan, al işini sağlama. Bolca zekat veriversen olmaz mı? Ölmesin çocuklar, canlar ölmesin. Verin bolca bolca kimse bilmesin. O çukur gözleri kimse görmesin. Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı? Sevimlidir her çocuk, sevsek olmaz mı?

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de tam bir şekilde iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinize sevgi ve saygınızın artacağı bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı ve selamlaşmayı yayınız."

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi.

0: Tek bir Allah vardır. Onun Resulü Hazreti Muhammed.
1: Bu iş zor bir şey değil. Hanımlar ayrı kazanıyor bizim dinimizde. Erkekler ayrı kazanıyor. Küçükler ayrı kazanıyor. Büyükler ayrı kazanıyor. Zenginler ayrı kazanıyor. Fakirler ayrı kazanıyor. Fukara-i sahibinin gireceği cennet var. Ağniye şakirinin gireceği cennet var. Bizim bütün yollarımız cennete çıkar. Eyüp peygamberi gibi hastane koridorlarından cennete çıkar. Süleyman peygamberi gibi saray balkonlarından, köşklerin balkonlarından, yüzme havuzlarından da cennete çıkar. Adam gibi yaşarsan. Cephede de cennet var. Camide de cennet var. İşinde cennet var. Evinde cennet var. Allah'ın rızasını ve cennetini her yerde kazanabilirsiniz. Gönlünüzde tuttuğunuz değerlere gönlünüzde yatan aslana bağlıdır bu iş.

Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uyandığında hasır vücuduna iz bırakmıştı. Bunun üzerine biz, ya Rasulallah, sizin için bir yatak edinsek dedik. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim dünya ile işim ve ilgim ne? Ben bu dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim.

Hicranla yandı gönlüm, halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphen mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bize iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüz sürüp izine bekledim bilmem kaç eyyam. Yoksa bende senin sevgine istidat yok mu?

Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onları. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

0: Ka'b İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir koyun sürüsüne salı verilmiş iki aç kurdun yaptığı zarar, mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke Efendi.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Zekat tam verilmiyor. Cuma'dan cumaya namaz kılan var mı? Kandillikler var mı? Var. Babası öldüğünde örtülen hanımlar gibi. Mevsimlik oluyor bile. Eksik bile ama oluyor. Alaca bulaca işte. Estikçe kılıyor. Esmence duruyor. Beş vakit düzenli kılan var. Ekleyen de bile var. Beş vakit beni kesmiyor. Allah'ım sana... Bir ilave namaz, gece namazıydı, ışıktı, kuşluktu. Abdest aldım, boşa gitmesin abdesti. Bir iki rekata Rabbime kurban olsun. Vaktimde de kıldınız. Zekat da böyle. Cumalık namazlar gibi zekatı 25 kuruş cami kutusuna atıyor. Allah azımızı çoğumuza saysın. Allah kabul etsin, iyi diyor. Zekatın adam gibi vermeyenlerin malının tamamı gider diyor Peygamberimiz. Allah hiç sevap da vermez. 40'ta bir verseydin 39 yine sana kalacaktı. Artı hissiyle beraber, bereketiyle bir de sevaba girecektin.
2: Ebu İbrahim, Abdullah İbni Ebu Evfa'dan, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanla karşılaştığı savaş günlerinden birinde, güneş tepe noktasından, batıya meyledinceye kadar bekledi. Sonra kalktı ve "Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Allah'tan afiyet dileyiniz. Fakat düşmanla karşılaşınca da sabrediniz. Ve biliniz ki cennet kılıçların gölgesi altındadır." buyurdu. Ve şöyle devam etti. Ey kitabı indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasakları işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadleri yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı,

dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, cesetler arasında Hazreti Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Hazreti Muhammed'in ruhuna, durak yerleri arasında onun durduğu makamlara, meşhedler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin metfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah'ım, mukarrabun makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi kitapla gönderilen rasullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Maliye, insanların sağında ve solunda bulunan hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle. Allah'ım, rasullerin ehli beklerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Rasullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır. Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun al ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle. Ey merhametliler merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve kendisini razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun al ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salat ile salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanma, afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum. Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört. Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimleri hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşıyıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum. Allah'ım,
Efendimiz İsrafil aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail aleyhisselamın alnında yazılmış olan isimler hatırına, Mukarrebun makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum. Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: 7 şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz iyi ameller işlemek için her şeyi unutturan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın ve süratli gelen ölümü mü, yoksa beklenen şeylerin en kötüsü Deccali mi, yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz da hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz?''

Allah.

0: Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
1: Ömer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malı taksim ediyordu. Ya Resulallah, kendilerine ganimet malı verilmeyenler, verilenlerden daha fazla o mala layıktır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, onlar beni iki durum arasında bıraktılar. Ya çirkin sözlerle benden mal isteyecekler, vereceğim ya da vermeyeceğim de onlar beni cimrilikle suçlayacaklar. Halbuki ben cimri değilim.

0: Mekke efem.
1: Ayet-i Kerime de Allah buyuruyor ki mealen, onlar eğlenceye daldıkları bir anda yakalayacağım onu. Hani şimdi dini imanı köşeye kenara ittik ya, seccadeyi duvarın dibine attık ya, tesbih arıyor, dört odayı birden arıyor. Ama televizyonu mutfağa da koyuyor, banyoya da koyuyor, oturma odasına da koyuyor. Koyun bakalım. Müslüman dini programları atın kenara bakalım. Aman şimdi kafamızı ütüleyecek diyor. Allah bunları Kur'an'da söylüyor. Bize de diyor ki bunları da söyleyin. Hep canım cicim geçiştirmeyin. Kıyameti, mahşeri, ahireti unutursa insan, her insanın başına asker dikseniz yine dünyada huzuru sağlayamazsınız.

Andıkça kalbim huzur ve şifa bulsun. Seni zikreden dilim her an şükürle dolsun. Üzüntüye dalarsam varlığını hatırlat. Karanlığa düşersen nurun ile aydınlat. Salih bir kul olayım, günahlardan uzak et. Hak yoldan şaşmayayım, adaletinle gözet.